0: Aşağı mı geçeyim?
1: Hadi geçeyim.
0: Okay, can you look for C7 at our location?
1: Make it easy for him.